0: ¿Qué es eso?
1: Sí, Jolly. ¿Tienes va?
0: Sí.
1: ¿Y a justo va? Sí, ¿qué es lo que linda? Ya, tía, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
3: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: 都对如花啊你快下午了你来去的是不是这个是第一件事我就读书去了有有日等你杨老师他当我做重新了做着所在我也说过这么过去接生命多现在才不到没空去过这头他们不去干脆让不行就去了他能让

0: 叔哎，让给我你夸时间吧啊！也这是的。Tönda de mutu yüme.
1: Tagari.
0: Bir de çıktı.
2: Daha çıkıca. Çıkıca.
0: Ta yine geçe. Sısır bağda. Çıkı çıkan çıkan.

0: kokmasu. Kada kharsene. Nye kiran kimzang to shitama himshi. Nye kazu ne cheme. Kongbu yunmasu.
1: Tiri ramene. Ngamchima do mishina tinguji. Kyokdi sim, ngasne nade nemindu. Yujibo. 你最近这下策略滚色切过啥滚色切光大死过啥光大死了呢然后现在皮肤对了光大死加加起来用过这